Dengekti. Dibişe. Çiyebira. Çibuye. Çe halahal. Çe şin uğraşayı. Evçi qerim u havare. Kani iyi emri. Kiye. Dengedin gut. Te emri din avidetine ne bira. Le barkrin heye. Jiran bardken, jiran bardken, jiran.